0: Ampartisi'nin iş farkı sınırlısı ve Ampartisi'nin tüm kabiliyeni sevmesi takalı olmalı.
1: Ampartisi'nin iş farkı sınırlısı ve Ampartisi'nin tüm kabiliyeni sevmesi takalı olmalı.
0: Sayın Çetakalı olmalı.